Ya, halo, sisi medilik, sedikit radio, extrakan olamalı pengkafi setan, tisi nila plasanta radio, badangt.